24 saat açık, gönlümüzce ne bahçeye kadar geniş. Acılarla yer bu sesi de diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatının ustasıyız, çok şükür. Lokmadır, hökkadır, eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı kalpalık için. Bilen bilir hangi bağlar.